0: Yavaş yavaş Temmuz ayında son günlerine doğru ilerliyoruz. Yepyeni bir günün başında müzik dünyasının fenomenleriyle birlikteyiz. DTI'den dinledik. Tek mi der? Serdar ben, sabah modundasın. Birazdan bakalım kimleri dinleyeceğiz. Jones Brothers Sucker'la radyonda olacak. Daha öncesinde ise bu defa Olivia Dean So Easy ile seni bekliyor. Kaçırma. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
5: Dünya dursun, biz buradayız.
6: Evde huzurla, yolda güven.

0: Chesper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Chesper Pet E10.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Vodafone Red'le sınırsızca. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de. Reklam.
2: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
3: Sabah Modu.

Bir ara dalmışlardı. Grup üyeleri kendi kariyerlerine odaklanmıştı ama 2019'da işte bu şarkıyla müthiş bir buluşma yaşamışlardı. Jonas Brothers, Sucker sonrasında. Becky G burada şimdi.

0: Herkesin favori bir Justin Timberlake şarkısı vardır herhalde. Benimki de buydu. Timberland'in müthiş sesiyle katkı verdiği Sexy Back. Keyifli sabahlar. Radyo Feremen burası, Serdar ben. Sabah modunda Sabrina Carpenter'ı müthiş itiyle dinleyeceğiz. Espresso. Öncesinde ise The Boza Magnetic'le seni bekliyor. Unutma. Reklam.
1: Paketiniz var.
2: Ha, nereden?
1: Gelecekten.
2: İçinde ne var?
1: Bilsin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
1: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir,
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. 1. ve 2. köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere 5 yol, Şirinevler, Zeytinburnu aksiyonda Bahçelievler, Sefaköy etkili. Temde Bahçeşehir, Altınşehir, Hastalok meydanı yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Üsküdar, Kozyatağı, Temde Ümraniye, Kavacık yoğun devam ediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Radyo Fenomen.
3: Maksimum hit müzik.
2: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
3: Sabah Modu.

Sandra Carpenter, Espresso ile buradaydı. Sia'nın hayat hikayesinden pek bilinmeyen bir gerçeği birazdan sizlerle paylaşacağım. Kulağınız sabah modunda olsun. Fire in the Sand'de sıralı şimdi Brian Mescal.

0: yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya'nın Górnik Zabrze takımını 1-0 mağlup etti. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir bugün Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek. Maç saat 20.45'te başlayacak. Galatasaray Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Amil erkek basketbol takımımız FIBA Dünya sıralamasının 11. basamağında yer aldı.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

0: kişiselleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydın, Darsa 8, Serdar ben. Sabah modunda sırada Şimza, Arko ve Kasango var. Fire Fire.

dünyasına biraz istemeden de olsa giriş yapan isimlerden biri Sia. Mesela David Guetta için Titanium şarkısını yazmıştı yıllar önce ve bunu demo olarak kendi sesiyle kaydetmişti ama David Guetta söylenen o ki Sia'dan izin almadan demoyu doğrudan yayınlamış ve şarkı tabii devasa

Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento. Mobile Systems.

0: Another Way 54 Ultra'dan dinledik Talk To You. Maximum Hit Müzik. Günaydınlar, Radyo Feriman burası, ben Serdar ve sabah modunda Mia Martina, Beast, birazdan seninle, hemen öncesinde ise Hügel, Rimmel, Angel ve Ultra Nate, Moving To The Sun, kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: karasal yayınla tüm Türkiye'de. Kayseri 98.5.
1: Reklam.
2: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.

0: Meslek Yüksek Okulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüytürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya e-devletten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Bu yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
5: Ekspertizse Dynobil'e.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 34, Ankara 33, İzmir 38, Bursa 36, Antalya 44, Diyarbakır 41 derece olacak.
5: Ekspertizse Dynobil'le.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
1: Sabah Modu.
2: Hey baby, you know I'ma turn you up. Walk a flame. I got you. You know.

Mia Martina Beast buradaydı. Teknoloji manşetlerini son yıllarda epeyce meşgul eden süsyen konulardan bir tanesi de robotlar, insansı robotlar. Ama konu hep şu tarafa da geliyor. Onlar insan gibi hissedemiyor. Birçok şeyi başarıyorlar ama bizim gibi hissedemiyorlar. Biraz bundan aslında keyif de alıyoruz değil mi? Ama bu konu biraz değişebilir çünkü yeni nesil sensörlü eldivenler var. İşte tam olarak bunu yapmaya çalışıyor. Yani bizler kullanıcılar bu eldivenleri takıp bir bardağa tuttuğumuzda, bir alet kullandığımızda veya işte ince işçilik gerektiren bir hareket yaptığımızda bu eldivenler kasların, eklemlerin tüm verilerini kaydediyor ve bu veriler anında yapay zeka sistemlerine yükleniyor ve robotlara insan gibi dokunma ve hareket etme eğitimi veriyor. Yani taktığımız bu eldivenlerle bir anlamda robotları eğitiyoruz, bizim gibi hissetmelerini sağlıyoruz. Ha, sağlama kısmı ne kadar gerçekçi ondan da pek emin değilim. İnşallah onların bir şeyleri hissettiği bir dönemi yaşamayız, yani hiç istemezdim gerçekten.

0: seni arkadaş olarak görüyorum ya da bundan böyle seninle arkadaş kalalım. İkisi de farklı durumları ifade ediyor ama her ikisi de aynı zamanda bir hayal kırıklığı değil mi? Summer Back to France buradaydı. Radyo Fermen'de sabah modundasın. Birazdan bakalım kimler burada. Dimitri Vegas, Like Mike, Felix Yen, Ne Eşinde, Heard About Me'yi dinleyeceğiz. Daha öncesinde ise Pharrell Seller, Black Lilies. Kaçırma. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Reklam.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, 5 yol İncirli, Topkapı Çağlayan. Aksi yönde Haliç Merter, Sefaköy, Avcılar yoğun. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir, Mahmut Bey, Hastalok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca etkili devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Serdar

Geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Film izleyenler var mı? Nasıl buldunuz? Film eleştirmenlerden genel olarak olumlu yorum almış durumda. Birazdan detaylarını paylaşacağım. Bazı eksileri de olduğu söyleniyor. Detaylara sonra dediğim gibi şimdi The Silent Partner, I

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com'da.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Reklam. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Polonya'nın Górnik Zabrze takımını 1-0 mağlup etti. UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir bugün Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek. Maç saat 20.45'te başlayacak. Galatasaray Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. A milli erkek basketbol takımımız FIBA Dünya sıralamasının 11. basamağında yer aldı.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydınlar, saatler 9. Serdar ben, sabah modunda bu saate DJ Goca VC'sin Derilo ile başlıyoruz. Michiko.

The Gods ve Ray Secrets'la buradaydı. Christopher Nolan'ın epeydir heyecanla beklenen filmi Theory'si eleştirmenlerden genel olarak olumlu yorumlar almış durumda. Görsel açıdan çok etkileyici, oyunculukların çok güçlü olduğu söyleniyor ama tabii bazı eleştirmenler filmin duygusal bağ kurmakta zorlandığını ve işte Homeros'un eserinden önemli sapmalar içerdiğini de belirtiyorlar. Peki sen izledin mi, beğendin mi ya da gitmeyi planlıyor musun? Hani Mavi Lisa, ben Angel'la devam.

0: Bu şarkıyı kış aylarında dinliyor olsam tam bir yaz şarkısı derdim. Yazın tatlıse şarkılarından bir tanesi. Divac'den dinledik Slow Down. Burası Radyo Feribel. Günaydınlar, ben Serdar. Sabah modunda Rihanna bizlerle birazdan. Beach Petra Have My Money ile hemen öncesinde ise bu defa Olivia Dean'den dinleyeceğiz. So Easy. Kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları.

0: karasal yayınla tüm Türkiye'de. İzmir 99.5.
1: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.
2: Hayallerim Medipol, geleceğim Medipol. O güzel ufukları hazırlayan Medipol.
3: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.

0: kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bu yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5.544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Ekspertizse Dynobil'e.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 34, Ankara 33, İzmir 38, Bursa 36, Antalya 44, Diyarbakır 41 derece olacak.
6: Ekspertizse Dynobil'le.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: Kobra Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
2: Sabah Modu. Yeah, yeah.

Geçtiğimiz günlerde New York'ta sürpriz bir konsere imza attı. New York'ta Yankee Stadyum'da Jay-Z'nin Extra Innings konser serisinin kapanış gecesinde sürpriz konuk olarak sahneye çıktı. Hatta işte şu anda dinlediğimiz Bitch Better Have My Money parçasında seslendirdi. Rihanna sonrasında sabah modundan Slater'la devam ediyor şimdi Dance.

0: Orijinal halinde güzel, keyifli bir şarkı. Biz de Fenomen'e özel remixine kulak verdik. Alec Benjamin buradaydı. Let Me Down Slowly. Günaydınlar, mutlu sabahlar. Radyo Fermen'de sabah modundasın. Ben Serdar, Vanko ve Aya birazdan bizlerle olacak. Matin Seni, Yalla Habibi ile daha önce ise Şakira Kaşıba.
1: Reklam. Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım. Pilot garaj oto ekspertiz.
2: Medipol, Medipol. Gelecek seninle gelecek. Medipol, Medipol. Gelecek.
3: İstanbul

Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Marmaris 99.5.
1: Reklam. Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Meslek Yüksek Okulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraat

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 34, Ankara 33, İzmir 38, Bursa 36, Antalya 44, Diyarbakır 41 derece olacak. Ekspertizse
1: Dynobil'le. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: Bende olsun.
1: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.
2: Gelecek seninle gelecek. Gelecek.
3: İstanbul Medipol Üniversitesi.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Avrupa'nın da redlisi. Çünkü red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Radyo fenomeni.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. İstanbul 101. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım. Pilot garaj şoför
2: ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal.

0: Radyo Fenomen Medya sponsorluğunda Korolova.
1: 23 Temmuz'da
0: Antalya The X Pelek'te.
1: Bu muhteşem geceye davetiye kazanmak için
0: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et. Kanala katıl.
2: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
3: Dünya dursun, biz buradayız.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Reklam.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Polonya'nın Górnik Zabrze takımını 1-0 mağlup etti. UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir bugün Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek. Maç saat 20.45'te başlayacak. Galatasaray Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Amili erkek basketbol takımımız FIBA Dünya sıralamasının 11. basamağında yer aldı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Yalova 101.
1: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğiniz

0: kendinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Bilsin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Fırlanta.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

0: Bitakü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü her iki istikamette de aralıklarla seyir hızı düşük. Avrupa yakası E5'te Avcılar Florya, Bahçelievler Merter, Halıcıoğlu Çağlayan, Aksiyon'da Sefaköy Avcılar etkili. Tem'de Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Altınşehir Mahmut Bey Ok Meydanı Kağıthane, Aksiyon'da ise Bayrampaşa İstoç yoğun seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar aralıklarla etkili. Kartal'a Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi.

0: günlerden yeni albüm, yeni single haberleri gelmişti ve işte onlardan biri Inna ve 2026 yaz dönemini karşıladığı single'ı Morenito Radyo Fenemen'deydi. Çarşamba gününde çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Rafa Guido, French Montana ve Max P ortaklığı. Enisa ve daha fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Başlangıcı ise Olivia Dean önderliğinde yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: 94.7. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 34, Ankara 33, İzmir 38, Bursa 36, Antalya 44, Diyarbakır 41 derece olacak. Ekspertizse
0: Dynobil. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen.

ve hazır yüksek tempodayken hatırlatmakta fayda var. Her cuma saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ Kaybili Fenomen Club'in için stüdyoda oluyorum. Ve hafta sonunu enerji dolu setlerle karşılıyoruz. Ve haftanın herhangi bir günü, günün herhangi bir saati dans etmek istediğinde, enerjiye ihtiyaç duyduğunda web sitemizden radyofenomen.com adresinden ya da Fenomen uygulamasından podcast bölümünden Fenomen Club'in tüm bölümlerine ulaşabilirsiniz.

0: Çarşamba gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. DATI ve Take Me There sonrasında kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Deme. Maksimum hit müzik. Carol G ve Shakira ikilisi, Malik, The Chainsmokers, Trinix ve tabii ki çok ama çok daha fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Başlangıcı ise The Bossa ve Magnetic'le yapacağız.
1: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda Korolova.
2: 23 Temmuz'da
1: Antalya The X Pelek'te.
2: Bu muhteşem geceye davetiye kazanmak için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et. Kanala katıl.
3: Reklam.
4: Paketiniz var.
5: Ha? Nereden?
4: Gelecekten.
5: İçinde ne var?
4: Bilsin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Bu yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5.544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya'nın Górnik Zabrze takımını 1-0 mağlup etti. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir bugün Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek. Maç saat 20.45'te başlayacak. Galatasaray Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. A milli erkek basketbol takımımız FIBA Dünya sıralamasının 11. basamağında yer aldı.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım. Pilot garaj, şoför ekspertiz.
1: Evde huzurla, yolda güvenle.

aylarda oyuncu sevgilisi Callum Turner'la evlendi. Güzel bir tatil dönemi geçirdi ve şu günlerde artık yavaş yavaş yeni albüm için hazırlıklara başladığını söylüyor. Dua Lipa'dan bahsediyorum. Şimdi 2020 yılına dönmüştük onunla beraber. Break My Heart sonrasında Maximum Hit Müzik'te tekrar günümüzdeyiz.

0: ardından devam şarkılarıyla adeta bir seriye dönüştürdü. İşte Bia ve bahsettiğim single'ı We Go On Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, çarşamba öğle sonrasında çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Hani mesela kimler var diye soracak olursam, Billie Eilish, The Second Voice, Sweet Tea ve daha da fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Hugel ve Ultra Nate ortaklığıyla yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları.

0: ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Ankara 99.5.
1: Reklam.
0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Dünya dursun, biz buradayız.
0: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz.

Feather yanı başındaydı. Keyifli günler. Radyo Fenemen'de hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkıyı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBili ile Fenomen ilk 40'ta geri sayıyoruz. Ve hemen her hafta kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar ve işte bu haftanın 9 numarasıyla devam ediyoruz. Radyo Fenemen.

0: kariyerinin 3. albümü First Girl in America'yı yayınladı Slater ve albüm yapım sürecinde müziği bırakma noktasına geldiğinden bahsediyor. İyi ki bırakmamış çünkü kariyerinin en başarılı albümünü yayınladı. İşte Slater ve bu albümünden Dance Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Kanye Music, The Silent Partner, Jessie J, Ariana Grande ve Nicki Minaj üçlüsü ve daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı Paro Stellar'la yapacağız.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Radyo Fenomen.

Adam Port ve Kane Music önderliğinde adeta bir Afro House marşına dönen single'lardan Move Radyo fenomendeydi. Keyifli günler maksimum hit müziği The Silent Partner'la devam ediyoruz. Özellikle sosyal medyada büyük ilgi gören single'ı Radyo Fenomen.

0: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Reklam.
4: Radyo Fenomen.

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Çarşamba gününde saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hit Müziği Jason Derulo ve DJ Goja ile devam ediyoruz.

Life is going on sonrasında maksimum hit müzikte çarşamba öğle sonrasında hazırsan tempoyu biraz daha yükseltiyoruz. Elektronik dans müzik dünyasının son yıllarda en fazla konuşulan isimlerinden Animal Lisa ile birlikte ve işte Radyo Fenomen'de Bad Angel.

0: pekala kalabalık bir kadro ve kesinlikle bu kadronun hakkını veren bir single. Zerp, Svali ve Hella Body ortaklığı Metallic Lips Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, çarşamba öğle sonrasında çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. O çok daha fazlası kısmına göz atacak olursak Diana, Shaggy ve Akon ikilisi The Prince Karma birazdan dinleyeceğimiz isimlerden. Başlangıcı ise Olivia Dean ve So Easy To Fall In Love'la yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: karasal yayınla tüm Türkiye'de. Eskişehir 90.4.
1: Reklam. Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next. Doğada ne varsa
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
1: Sigortam cepte hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle app yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

gününde Diana ve Joanna, sonrasında Maximum Hit Müziği, Shaggy ve Akon önderliğinde devam ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda Shaggy kariyerinin 16. albümünü yayınladı. Evet, doğru duydun. Sting, Akon, Robin Thicke bu albümde yer alan isimlerden yalnızca birkaçı ve işte bu

0: Eurythmic Down Remix ile Mr. Know It All yanı başındaydı. Keyifli günler, çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Noel Heller ve Pico ikilisi, Shensi, Avicii, Don Toliver ve Doja Cat ortaklığı. Hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Shakira ve Burna Boy ile yapacağız.
1: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda Korolova.
2: 23 Temmuz'da
1: Antalya The X Pelek'te.
2: Bu muhteşem geceye davetiye kazanmak için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et. Kanala katıl.

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir bugün Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek. Maç saat 20.45'te başlayacak. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın sahasında Danimarka ekibi Midtjylland'la karşı karşıya gelecek. Maç saat 21'de. Amili kadın voleybol takımı 2026 FIBB Milletler Ligi çeyrek final maçında Kanada'yla mücadele edecek. Maç yarın saat 11'de başlayacak.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

dünya çapında bir hit çıkardı. Bahsettiğimiz Morikante Klasi YKK bu kez Noel Heller ve Pico prodüksiyonuyla tekrar günümüze geldi. Keyifli günler maksimum hit müziği tarzı değiştirerek bu kez şensiyle devam ediyoruz. Radyo Fenemen'de Bosa.

0: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
1: Kilyos'ta.
0: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Davetiye kazanma şansı yakala.
1: Reklam.
2: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bu yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5.544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi!

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Topkapı Zincirli Kuyu aksi yönde Merter Avcılar etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal Üsküdar, Temde Ataşehir Kavacık çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük devam ediyor. İyi yolculuklar dileriz.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: Meslek Yüksek Okulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 34, Ankara 33, İzmir 38, Bursa 36, Antalya 44, Diyarbakır 41 derece olacak.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen.

Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese, müziğin fenomenleriyle Michiko, DJ Goya, Jason Derulo gibi şarkılar burada olacak. Saat 17, update başlıyor.

0: istenmeyen olaylar, davranışlar neler? Bir Instagram'dan yazın bakalım. İdeal ilişkiyi aramaya devam. Maksimum Hit Müzik. Bakalım Maksimum Hit Müzik'te neler var? Olabildiğinde başlayacağım. So Easy, ardındansa Return the Favor. Kerry Wilson ve Timbaland burada olacak. Radyo Fenomen'desin.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkı.

0: Karasal yayınla tüm Türkiye'de. Gaziantep 96.3.
1: Reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: işimiz Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: neler demiştim? Doğum günü kadar tanışma yıl dönümünde hatırlamak demiş. Tanışma yıl dönümünde hatırlayabilirsin ama tanışma yıl dönümü, buluşma yıl dönümü, birinci ay, iki, yani sürekli hediye ve sürekli bir beklenti de ilişkiyi yıpratır ya. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Birazdan Bad Bunny burada, ardındansa This Love şarkısıyla Maroon 5 Radyo Fenomen'in misafiri olacak.
1: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda Korolova.
2: 23 Temmuz'da
1: Antalya The X Pelek'te.
2: Bu muhteşem geceye davetiye kazanmak için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et. Kanala katıl.
3: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
6: Oto Ekspertiz. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Reklam. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir bugün Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek. Maç saat 20.45'te başlayacak. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın sahasında Danimarka ekibi Midtjylland'a karşı karşıya gelecek. Maç saat 21'de. Amili kadın voleybol takımı 2026 FIBB Milletler Ligi çeyrek final maçında Kanada ile mücadele edecek. Maç yarın saat 11'de başlayacak.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

devam ediyor. İlişkide önemsenmesi gereken ama önemsenmeyen neler var demiştim. Küçük teşekkürler önemsenmiyor artık demiş. Doğru, unuttuk küçük teşekkürleri. Yoğun bir günde bile kısa bir nasılsın mesajı atmak. O kısa bir nasılsın mesajı bazen kavgaya dönüyor. İnsanlar bıktı artık bu küçük kavgalardan.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Kahvelerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-24 Temmuz tarihlerinde çekirdek, filtre ve kapsül kahvelerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Reklam.
6: Radyo Fenomen.
7: Maximum Hit Müzik.
6: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Bu yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5.544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
4: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü, Florya, Merter, Zincirli Kuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Beylikdüzü etkisini sürdürüyor. TEM'de Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yine yoğun. Bahçeşehir, Mahmutbey, Hastal, Seyrantepe, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç oldukça yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Kavacık Ataşehir tek yönlü yoğun. Kartal Ataşehir ise çift yönlü oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

olması gerekmesine rağmen önemsenmeyen şeyler neler demiştim. Kötü günlerde yanında olmak demiş. Bunu önemsemeyen biri varsa zaten next. Planları zamanında gelmek. Ya İstanbul'da yaşıyorsan nasıl zamanında gideceksin?

0: İstanbul yerleşkesi, Bursa yerleşkesi.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
3: Dünya dursun, biz buradayız.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.

0: yaparız.
1: Ariş Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Ariş. Pırlanta.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 34, Ankara 33, İzmir 38, Bursa 36, Antalya 44, Diyarbakır 41 derece olacak.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Radyo Fenomen.
3: Maksimum Hit Müzik.
5: Radyo Fenomen'de

pop müzikte neler var? Brent Mescal, 500 Cent ile başlayacağım ardından. Avicii, Audramae, Addicted to You senle olacak. Sakın kaçırma. Hadi devam edelim. Bugün ilişkiler sorusu. İlişkide önemsenmesi gerekmesine rağmen önemsenmeyen bir şey söyle demiştim. Özel günleri sadece hediye olarak görmek demiş. Yüz kızarttı.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese, saatler 19 oldu. Michiko'yla yeni saate başlıyoruz. Update devam ediyor.

0: Kameramenden Yaz. Soldan giriyor. Umarım günün güzel geçiyordur. Maximum Hit Müzik Soul Wedding So Easy ardından Destiny's Child, Survivor ve Sanemono, Malik gibi şarkı ve şarkıcılar burada olacaklar.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Fatih. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Bu yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım. Reklam.
3: Radyo fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo fenomende Deniz Görkem'le update.

Camila Cabello, My Oh My ardından müziğin fenomenleri devam edeceğiz. Birazdan sevdiğin şarkılar gelecek. ChatGPT'de en son sorduğun soruyu cevabıyla screenshotlayıp bana at. Yaratıcı sorular istiyorum.

0: 17.20 Radyo Fenomen'de. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Paketiniz var.
0: Aa, nereden?
2: Gelecekten.
0: İçinde ne var?
2: Bizsin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Tek Yüksek Okulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Güç bende artık!
2: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
3: İskeletor ailemi aldı. Ve dünyamızı yok etti.
2: Bu yaz gücü keşfedin.
3: Hepsi onlar için.
2: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
4: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
3: Konuşma zamanı geçti artık.
2: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
5: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1.999.000 TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK. Reklam.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir bugün Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek. Maç saat 20.45'te başlayacak. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın sahasında Danimarka ekibi Midtjylland'la karşı karşıya gelecek. Maç saat 21'de. Amili kadın voleybol takımı 2026 FIBB Milletler Ligi çeyrek final maçında Kanada'yla mücadele edecek. Maç yarın saat 11'de başlayacak.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Şimdi bu bit müzikte bakalım neler var. Bennett ardından Let Me Be The Second Voice'la devam ediyoruz. En sevdiğin şarkıları göndermeye. Seni seviyorum dinleyici, hafta içi her gün olduğu gibi update'in sonuna geldik. Yarın görüşürüz.

0: Bankası.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Orijinal Çamlıca gazoz.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Şekerleme ve sakızların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-24 Temmuz tarihlerinde şekerleme ve sakızlarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları.

0: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
1: Kilyos'ta.
0: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Davetiye kazanma şansı yakala.
1: Reklam.
2: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
1: Getir.
0: Reklam. Radyo Fenomen.